Ekifa mu bibanda! Ekifa mu bibanda! Ekifa mu bibanda! Giwedde gitya? Giriwo egikubye munda? Gikyagenda maaso? Giyimiridde gitya? Ate gitanasambwa? Nekakazibwe Hassan Sava? Omukambodya wa Ssaabasajja? Byonna! Wano ku Lubogola Simba!

sita biri tanu tan sita chenda mu biri sita emu hash VIP VVIP sita biri tanu tan sita chenda mu biri sita emu hash okay Kasimia na kuwada Evitage doba Sita biri tadu tari Sachere babiri semu ashirumba